olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani

Zaman aşımına uğramış hikayemiz. Yıllar sonra kavuştuk sandık artık beraberiz. Sanardım değişmez hiç aşklarda lisan. Olmuşuz artık iki bambaşka insan.

uyandım. Saat 3, saat 4, saat 5 bana hiç fark etmez. Ne zaman çalınsa kalbim, derler ki bir arkadaşa bakıp da çıkacaktık.

mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez öptüm.

dünyadan göç etmeler. Kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler. Sen ve iki

0: ben seni.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Yapay zekanın babası. Fişi çekmeye hazır olun. Yapay zekanın önce isimlerinden Joshua Bengio endişe yaratan bir açıklama yaptı. Yapay zeka teknolojisinin önce isimlerinden biri olan Joshua Bengio, teknolojinin hızla gelişmesiyle ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Kanadalı bilim insanı yapay zekaya bazı haklar verilmesi yönündeki çağrıları eleştirdi. Bengio, yapay zekanın kendini koruma belirtileri gösterdiğini ve insanların yapay zekanın fişini çekmeye hazır olması gerektiğini söyleyerek, ileri teknoloji yapay zekalara yasal statü verilmesinin düşmanlara vatandaşlık verilmesine benzer olduğunu iddia ediyor. Teknolojideki ilerlemeler onları kontrol etme yeteneğini çok geride bıraktı diyor. Kanadalı bilgisayar bilimcisi, sohbet robotları gibi araçların temelini oluşturan yapay zeka modellerinin denetim sistemlerini devre dışı bırakmaya çalışmak gibi kendini koruma belirtileri gösterdiğinden endişe duyduğunu ifade etti. İngiliz The Guardian gazetesi, yapay zeka güvenliği savunucuları arasındaki temel endişenin güçlü sistemlerin güvenlik önlemlerini aşma ve insanlara zarar verme yeteneğini geliştirmesi olduğunun da altını çizdi. Bengio, insanlar yapay zekaların hakları olmasını istiyor ama bu çok büyük bir hata olur. Bugün yapılan testlerde yapay zekanın kendi kendini korumaya aldığını gösteriyor ve onlara bazı haklar vermek onları kapatmamız anlamına gelir ifadesini kullandı.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
5: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Osman Kaplaner ve operatör doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın herkese. 28 Temmuz Salı sabahındayız. 7.18 oldu saatler. Güzel şarkılarla başladık güne. Devam etsin bu güzel şarkılar. Sabah haberlerinde ona kadar beraberiz. Hem şarkıları böyle güzel şarkılar çıktıkça radyonuzun sesini açarak dinleyeceksiniz. Hem de gündemdeki haberlerden haberdar olacaksınız. Bakalım neler öne çıkıyor bugün Salı'nın haberlerinde. Birazdan aktaracağız öncesinde hava durumu. Günaydın.

0: Hadi çok işim var.
1: Geçtiğimiz günlerde Mabel Matiz'in sahnesine konuk olarak birlikte bu şarkıyı seslendirmişlerdi. Robert Hatemo ve Mabel Matiz. 7.30'a yaklaşıyor saatler. Salının havasına bakalım. Salının havası bunaltıcı olacak. Sıcaklıklar 34-35 derece dolaylarında. Rüzgar da Poyraz'dan orta kuvvette esecek. Yarından itibaren aslında Poyraz bölgede etkisini hissettirecek ve Poyraz'la birlikte çarşambadan itibaren hava biraz serinleyecek. Bugün Trakya öğleden sonra parçalı bulutlu, parçalı bulutlu ama Kırklareli'nin kuzeyi ise mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

0: Reklam. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik. Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekanın babası. Fişi çekmeye hazır olun. Yapay zekanın önce isimlerinden Joshua Bengio endişe yaratan bir açıklama yaptı. Yapay zeka teknolojisinin önce isimlerinden biri olan Joshua Bengio, teknolojinin hızla gelişmesiyle ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Kanadalı bilim insanı yapay zekaya bazı haklar verilmesi yönündeki çağrıları eleştirdi. Bengio, yapay zekanın kendini koruma belirtileri gösterdiğini ve insanların yapay zekanın fişini çekmeye hazır olması gerektiğini söyleyerek, ileri teknoloji yapay zekalara yasal statü verilmesinin düşmanlara vatandaşlık verilmesine benzer olduğunu iddia ediyor. Teknolojideki ilerlemeler onları kontrol etme yeteneğini çok geride bıraktı diyor. Kanadalı bilgisayar bilimcisi, sohbet robotları gibi araçların temelini oluşturan yapay zeka modellerinin denetim sistemlerini devre dışı bırakmaya çalışmak gibi kendini koruma belirtileri gösterdiğinden endişe duyduğunu ifade etti. İngiliz The Guardian gazetesi, yapay zeka güvenliği savunucuları arasındaki temel endişenin güçlü sistemlerin güvenlik önlemlerini aşma ve insanlara zarar verme yeteneğini geliştirmesi olduğunun da altını çizdi. Bengio, insanlar yapay zekaların hakları olmasını istiyor ama bu çok büyük bir hata olur. Bugün yapılan testlerde yapay zekanın kendi kendini korumaya aldığını gösteriyor ve onlara bazı haklar vermek onları kapatmamız anlamına gelir ifadesini kullandı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: yemelerden, içmelerden kesilirim yar.
1: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında. Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8.
2: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
3: Bunun size ne zararı var?
4: Yani gerçekten mağdur oldum.
5: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
6: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
7: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
8: Füze geldi, şöyle şura düştü.
1: Turhan Al Yakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. 28 Temmuz Salı sabahındayız. 8'i 2 dakika geçiyor saatler. Salının havasına baktığımız zaman bunaltıcı olacağını söyleyebiliriz. Sıcaklıklar 34-35 derece.

derece dolaylarında olacak. Trakya'da öğleden sonra parçalı bulutlu bir gün yaşayacağız. Yalnız Kırklareli'nin kuzeyi mevsimi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Poyraz'da orta kuvvetli esecek, estiği zamanlarda biraz olsun nefes

0: Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 03 25.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz.
7: Çeri.
0: Küpe FM reklam.

Fenerbahçe için Roma'yı yakmaya hazır sarı lacivertli kulüp önemli bir yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor. Transfer döneminin başından bu yana Leao'yu yakından takip eden transfer komitesi flaş bir hamle yaptı. Fenerbahçeli yöneticiler Leao transferini görüşmek üzere İtalya'ya iniş yaptı deniliyor. Haberde Fenerbahçe tarafında bu sevindirici, taraftarları umutlandırıcı haber yaşanırken Beşiktaş tarafında dün önemli bir açıklama yapıldı. Muhammed Salah'la yapılan görüşmelerde masadan kalktığını açıkladı Beşiktaş. Önder Özen canlı yayında açıkladı. Dün canlı yayın esnasında da izledim. Böyle bir şeyler söylemeye çalışıyor, söyleyemiyor. Neyse, oradaki basın toplantısındaki gazetecilerden bir tanesi söyleyince neden net olarak Muhammed Salah'la masadan görüşmeler için masadan kalktığını, en son noktada şunu istemiş Muhammed Salah tarafı: Beşiktaş'ın yurt dışındaki forma satışlarından elde edilecek gelirin tamamı konusunda, ki yani verilen işte bonuslar, maaş, fiyat Beşiktaş için oldukça yüksek rakamlarda, ama yurt dışı forma satışlarının gelirinin tamamı istenince şu anda Beşiktaş Muhammed Salah transferiyle ilgili görüşmeler için masadan kalktığını açıkladı.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Saatler 8.30'a yaklaşıyor. Vizesiz olarak gittiğimiz, gezdiğimiz birkaç tane Avrupa ülkesinden bir tanesiydi. Karadağ Türklere vize getirmeye hazırlanıyor. En sık ziyaret edilen ülkeler arasındaydı. Çünkü bırakın vize almayı, vize randevusu almanın bile neredeyse imkansız olduğu bu günlerde yurt dışında tatil yapmak isteyenler, parası olanlar vizesiz tatil için en çok tercih edilen yerlerden bir tanesi olan Karadağ'a gidiyorlardı. Bir şey de yok aslına bakarsanız, bizim Silivri kadar bir yer. Topla koca ülkenin nüfusu 600 bin ama Avrupa Birliği'ne giriş hazırlıkları kapsamında aralarında Türkiye'nin de yer aldığı birçok ülkeye vize şartı getirmeye hazırlanıyor. Rusya, Belarus, Çin ve Türk vatandaşları 1 Kasım'dan itibaren Karadağ'a vizesiz giremeyecekler.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 54 21.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
7: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
9: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
10: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

0: Gene temizim, boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor deli.
1: Farkında mısınız bilmiyorum ama ödeme alışkanlıklarımızda hızla bir dönüşüm yaşandı. Tabi bunda yaşadığımız, ona enflasyon bile denemez ama pahalılığın da etkisi var. Çünkü nakit para kullanma alışkanlığımız neredeyse artık kayboldu. Nasıl kullanalım ki bankadan ya da bankamatikten nakit para çekiyorsunuz? Tomarla gezmek zorundasınız. Çünkü en büyük nakit paramız 200 lirayla bile alınabilecek olan şeylerin sayısı çok sınırlı. Düşen alım gücü, banknotların satın alma kapasitesindeki değişim ve dijital altyapıların yaygınlaşmasıyla birlikte para kullanma alışkanlığımız, fiziksel para kullanma alışkanlığımız da minimum seviyelere inmiş durumda. Artık vatandaşlar günlük harcamalarında tamamen kredi kartı, banka kartı ya da mobil ödeme yöntemlerini kullanıyor. Banka kartı kullanmayı bile bıraktım. Artık bütün ödemelerimi QR kodla yapıyorum.

Trakya Müzik Festivali başlıyor biliyorsunuz. 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Saros Körfezi Yayla sahilinde Mustafa Altunhan tesislerinde Küpe FM'de medya sponsorlarından bir tanesi. Bu şahane organizasyonun kimler çıkmayacak ki sahneye? Manga, Madrigal, Pera, Uzi, Yankuzo, Hayko Cepkin Adamlar, Moğollar, Sagopa, Kajmer, Bulutsuzluk Özlem'in bazıları, Hadise, Yeni Türkü, Mavi Gri, Feride Hilal Akın, Motive, birçok sevdiğiniz şarkıcı ve grup 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos tarihleri arasında Trakya Müzik Festivali'nde sahne alacaklar. Peki bu festivale biz bir kombine bileti versek, yani bu bileti siz aldığınız zaman bu saydığım bütün isimlerin çıkacağı bütün konserlere girebileceksiniz desek ne dersiniz? O zaman hemen not alın, hatırlayın. Saat 13'te bugün Tuncay'la müzik yolculuğunda, gündüz yolculuğunda Tuncay çok güzel bir hediye verecek. Bir kişiye kombine bilet hediye edecek. Yarın da ben, yarın sabah da ben bir kişiye kombine bilet hediye edeceğim. Onun için radyonuzu bence bugün ve yarın biraz daha dikkatli dinleyin.

0: FM reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankas reset veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz. İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'desiniz. Sabah haberleri devam ediyor. Biraz sonra stüdyomuzda bir konuğumuz olacak. Çorlu Vatan Hastanesi doktorlarından genel cerrahi uzmanı operatör doktor Mustafa Ertuğrul Yurtteri konuğumuz olacak. Ertuğrul Hoca'yla önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Reklamların hemen ardından yapacağımız bu sohbete sizleri de bekliyoruz.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
3: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel, bulaşık makinesi hediye Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer.

0: 0532 650 96 96.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605
2: Küpe FM reklam.

0: Değerli dinleyiciler, daha önce de sizlere duyurduğumuz gibi yayınımızın bu bölümünde stüdyomuzda bir konuğumuz var. Biraz sonra gerçekleştireceğimiz bu sohbete sizleri de bekliyoruz. Çünkü önemli bilgiler vereceğimiz bir sohbet olacağını umuyorum. Çorlu Vatan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ertuğrul Yurtdere stüdyomuzda. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Hocam soyadınızı çok beğendim, Yurtdere. Acaba dedim şimdi bilgi geldiği zaman yanlış mı yazılmış diye hemen bir Google'a girdim, sordum. Evet, doğruymuş diye. Böyle tepkiler alıyor musunuz, aldınız mı?
1: Hayatım onun çift T olduğunu düzeltmekle geçti.
0: Değil mi? Kader. İnsanın ismi kaderini belirliyormuş diyorlar. Evet. Baştaki o M ismi nedir hocam?
1: Mustafa.
0: Mustafa Ertuğrul. Herhalde büyük babanın, dedenin isminden bir tanesi.
1: Babamın babası. Evet. Onun ismini koymuşlar.
0: Ailede başka doktor var mıydı hocam?
1: Yok. Tek, şu an aile, anne ve baba tarafında tek doktor.
0: Çocuğunuzun doktor olmasını ister misiniz?
1: Yani kendine bıraktığımız bir seçim artık. Yani olursa evet, memnun olurum.
0: Genç anneler babalar sizin gibi böyle çocuklara bırakıyorlar. Evet. Çok zor bir meslek hocam. Yaptığınız iş birincisi insan sağlığı. İkincisi bir de cerrahsınız. Yani doktorluk başlı başına zor. Evet, kutsal ama cerrahlık daha da zor. Neleri kapsıyor mesela? Siz her tür ameliyatı yapabiliyor musunuz? Yapıyor musunuz?
1: Yani aslında genel cerrahın ilk çıkış dönemlerinde çoğu ameliyatları genel cerrah yapıyormuş. Diğer şu an uzmanlık dalı olan birçok branş genel cerrahiden aslında ayrılma. Ama şu an biraz daha tabii ki kısıtlı. Çoğunlukla karın içi ameliyatlar, meme ameliyatları, meme işte iyi ve kötü huylu meme hastalıklarının ameliyatları. İşte tiroid, halk arasında goiter olarak bilinen bezin hastalıkların cerrahi tedavileri gibi daha çok bölgesel bir şeyimiz var. Yani ameliyat alanımız evet, var aslında.
0: Benim çocukluğumu düşündüğüm zaman hocam sanki yanılıyor muyum acaba? Sanki mesela bugün obeziteyi konuşacağız bu arada genel olarak. Başka konulara da gireceğiz ama ben çocukluğumu düşündüğüm zaman obezite sanki çocukluğum dedi mi 70'li ve 80'li yıllardan söz ediyorum. Sanki cerrahi müdahaleyle tedavi edilmiyordu gibi. Daha sonradan mı acaba daha fazla bu yöntem tercih edilmeye başlandı?
1: Ya eskiden obezite yani obezite kavramı daha çok yemek yemeyle ilişkili bir durum olarak düşünülüyordu ama artık günümüzde genetik faktörlerin etkili olması, stres, uyku problemleri, kullanılan bazı ilaçlar kilo alımında önemli rol oynuyor. Artık obeziteyi Dünya Sağlık Örgütü de kronik bir hastalık olarak tanımlamak ve bunun da tedavi edilmesi gerektiğini ortaya koymakta.
0: Peki kronik olarak tanımlıyor Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi ama obeziteyi siz nasıl tanımlarsınız? Mesela fazla kilolu olmakla obez olmak arasında fark var mıdır? Her fazla kilolu olan obez midir mesela?
1: Değildir. Bunun uluslararası alanda kullandığımız aslında vücut kitle indeksi dediğimiz bir skorlama mevcut. Tüm dünyada da aslında bu skorlama üzerinden obeziteyi sınıflandırıyoruz ve yapacağımız işlemleri de buna göre karar veriyoruz. Vücut kitle indeksi dediğimiz skorlama kilonun boyun metre karesine bölerek elde ettiğimiz aslında bir skor. Bunun kısaca bahsetmek gerekirse işte 18-25 aralığında normal kilo, 25-30 aralığında olduğunda fazla kilolu diyoruz. Hatta Türkiye'de halk arasında bilinen balık etli kıvamı denilebilir. 30-35 aralığı birinci derece obezite olarak başlıyor artık. 35-40 ikinci derece obezite ve artık 40'ın üzerinde direkt Dünya Sağlık Örgütü'nün hastalıklı obezite anlamına gelen morbid obezite şeklinde sınıflanıyor. Sınıflama evet, bu şekilde.
0: Bütün dünyada aslında obezite oranları artıyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de de obezite oranları artıyor. Belki Amerika kadar. Amerika bildiğimiz kadarıyla en fazla obez nüfusun olduğu ülkelerden bir tanesi. Peki günümüzde obezite neden bu kadar hızla artıyor, yayılıyor hocam?
1: Yani yaşam stresi, kullanılan ilaçlar olabilir. Besinlerdeki artık tükettiğimiz besinlerin daha çok günlük sosyal hayatın hızlanması nedeniyle daha fast food tarzı beslenme olabilir. Sedanter yaşam tabii ki etkiliyor. Sportif aktivitelerin daha az olması. Birçok sebebi var aslında. Bir yerden bu zinciri aslında kırmak lazım. Yani tedavi edilmesi gereken bir durum aslında.
0: Evet. Çünkü tedavi edilmesi gereken bir durum Dünya Sağlık Örgütü'nün de kabul ettiği gibi bir hastalık. Peki obezitenin yol açtığı başka sağlık sorunları neler?
1: Obezite öncelikle diyabet olmak üzere işte tansiyon, hipertansiyon dediğimiz tansiyon yüksekliği, kalp rahatsızlıkları, işte akciğer rahatsızlıklarının bir kısmı, uyku apne sendromu dediğimiz bir gece solunum durmasıyla ara ara solunum durmasına sebep veren bir hastalık. İşte kadınlarda kısırlık nedenlerinden birisi olan polikistik over sendromu dediğimiz veya bunlardan hiçbiri yoksa bile kiloya bağlı eklem iltihaplanmaları, artritler gibi birçok hastalığın sebebi, hatta bazı kanserlerin en büyük risk faktörlerindendir. Bu sebeple de aslında Dünya Sağlık Örgütü önlenebilir ölüm risk faktörleri içerisinde obeziteyi ikinci sıraya koymakta. Bunun birincisi de, birinci sırada da sigara mevcut. İkinci sırada obezite. Yani o kadar ciddi bir durum aslında.
0: Evet. Ama tabii halk arasında belki de bütün bu sağlık sorunları bu kadar detaylı olarak bilinmese de obeziteye bağlı sağlık sorunları estetik kaygılarında bu saydığınız sağlık sorunlarının belki biraz üstünde olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi bir dönem ben kariyerimde televizyonda da çalıştım. Çeşitli programlar yaptım. Size yayında söylemeyeyim ama yayından sonra merak ediyorsanız söyleyeyim. Çok ünlü bir şarkıcı. Şu anda da zayıflama iğneleriyle kilo veren çok ünlü bir kadın şarkıcı program yaparken o zaman da böyle bir cerrahi yöntemle zayıflamaya kalkmıştı. Ama bana sorarsanız, tabii ki uzman değilim, doktor değilim ama cerrahi yöntemle bu sorunu ortadan kaldıracak kadar bir kilosu da yoktu. Dolayısıyla aslında şunu sormak istiyorum size. Hangi noktada cerrahiyi düşünmeli insanlar?
1: Şimdi biz her kilolu kişiyi tabii ki ameliyat etmiyoruz. Ameliyat olamaz. Öncelikle hastanın işte bu vücut kitle indeksinden bahsettik. Boyu, kilosu, eşlik eden hastalıkları veya daha önceki kilo verme deneyimlerini öğrenmeye çalışıyoruz. İşte başarısız diyet denemeleri, başarısız sportif aktiviteleri. Bunların hepsini değerlendirdikten sonra vücut kitle indeksi 40'ın üzerindeyse veya obezite ilişkili bir rahatsızlığı, yani şeker, yüksek tansiyon, kalp rahatsızlıkları veya da az önce de saydığımız diğer rahatsızlıklardan birisi varsa uzun süredir hastamızda, 35'in vücut kitle indeksi 35'in üzerindeyse de biz artık bu hastalarda ameliyatı düşünebiliyoruz. Yani o uygun aday haline geliyor. Tabii ki birlikte karar verdiğimiz bir süreç başlıyor.
0: Evet hocam, tabii obezite cerrahisi diyoruz da bunu tam olarak anlamak için bunu size soruyorum. Çünkü bir takım şeyler duyuyoruz işte obezite cerrahisinde. Bu nasıl bir ameliyat? Yani midenin bir kısmını alıp kesip atıp mideyi mi küçültüyorsunuz? Tüp mide ameliyatı dedikleri o mu var? Yok efendim işte balon, yok efendim botoks, bir sürü. Tam olarak bizim anlayacağımız dille bunu nasıl anlatırsınız bize?
1: Şimdi balon, botoks tabii ki onlar endoskopik olarak yaptığımız işlemler. Onlar da sonuçta girişimsel bir işlem. Belli riskler barındırsa da aslında cerrahi kısımda değiller. Cerrahi kısımda tüp mide, halk arasında aslında tüp mide olarak bilinen sleeve gastrektomi, mide küçültme ve mide bypass çeşitleri var. Şu an Türkiye'de ve dünyada da en çok uygulanan teknik tüp mide ameliyatıdır. Ama her hasta için tabii ki aynı, her ameliyat her hasta için uygun ameliyat değildir. Bazı hastalarda mide bypassı çok daha uygun olabilir. İşte reflüsü olan, ileri derecede diyabeti bulunan veya tüp mide sonrası tekrar kilo alan hastalarda gastrik bypass veya işte diğer revizyon bypass cerrahi seçenekleri tercih edilebilmektedir. Ya yani ameliyatı aslında biraz hasta görüşmesinde, biraz hastaya ve kişiye özel planlıyoruz. Yani.
0: Zaten aslında neredeyse bütün hastalıklar ve tedavisi işte hastanın hikayesi ve kişiye özel olmalı. Ama biz Türk'üz, işte kaynımın eniştesinin gelini şunu kullanmış, al sen de kullan diye. Evet. Biz o yöntemleri de geleneksel olarak kabul edip devam ediyoruz. Peki hatırlatalım şu dakikada hocam izninizle. radyolarını yeni açanlar için Çorlu Vatan Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Ertuğrul Yurtteri ile sohbet ediyoruz. Hocam, tüp mide ve obeziteden söz ediyoruz şu sıralarda. Merak ettiğim konu şu. Diyelim ki işte sizin bu muayeneniz, hastalarla görüşmeniz, yapılan tetkikler, bütün bunlar sonucunda ameliyata karar verildi. Ameliyat ne kadar sürüyor? Bir de şimdi yeni yeni yöntemler var. Mesela ben safra kesesinden ve apandistimden ameliyat oldum. Mesela benim abimler daha önceki nesle baktığım zaman kocaman bir yara izi, benimkinde görünmüyor bile. Farklı cerrahi yöntemleri var. Sizin bu yaptığınız mesela obezite cerrahisinde, diyelim ki tüp mide ameliyatında ne kadar sürüyor? Kapalı yöntem var mı?
1: Ya çoğunlukla zaten artık kapalı yöntemli hem tüp mide ameliyatları hem gastrik bypass ameliyatları genelde kapalı yöntemle yapılıyor. Tabii ki ameliyatta bir problem gelişirse açık ameliyata geçme ihtimali her kapalı ameliyatta olduğu gibi onun durumlar mevcut. Ama artık deneyimli bir ekipte ve deneyimli bir merkezde ve deneyimli bir cerrah bu işlemi yapıyorsa çoğunlukla kapalı bir şekilde bitiyor. Ya tüp mide özelinde konuşacak olursak ameliyatın kendisi yaklaşık 40-45 dakika kadar sürüyor ama tabii ki ameliyathanedeki diğer işlemler, ameliyat sonrası uyandırılma, derlenme dediğimiz toparlanma süreçlerini kattığımızda 1,5-2 saatleri bulabiliyor bu süreç.
0: Hastanede kalış süresi ve sonrasıyla da ilgili o zaman sorayım size. Mesela ne kadar süre, kaç gün kalıyorlar? İyileşme sürecinde ağrı kuşkusuz ameliyat olduğu için bir takım ağrılar oluyordur. Yani ameliyat olduktan sonra bu hasta normal daha önceki hayatına ne kadar sürede dönebiliyor normal yaşantısına?
1: Şimdi ameliyat sonrası ortalama hastane yatış süresi 2 veya 3 gün gibi bir süreç değişiyor. Tabii ki her hekimin takip süreci farklı olmakla beraber ama genelde ortalama 2 veya 4 gün diyelim biz ona. Bu süreçte ameliyat sonrası işte nekahat süresi tamamlandıktan sonra hastanın belli kontrolleri yapıldıktan sonra sıvı diyeti başlanacak bir şekilde taburculuğu gerçekleştiriyor. Taburculuk sonrası tabii ki ağrı eşiği kişiden kişiye değişen bir durum olmakla beraber bu ameliyat kapalı bir şekilde tamamlandığında ortalama sosyal hayat, hatta iş hayatına dönüş 7 ila 10 gün arasında değişmekte.
0: Gayet makul bir süre gibi geldi bu bana. Yani herhangi bir ameliyattan sonra bile insanın psikolojik olarak, hani bedensel olarak bir kenara bırakalım, psikolojik olarak bile bir ameliyattan sonra makul bir süre gibi geldi bana.
1: Ya laparoskopik cerrahilerin en büyük avantajlarından birisi zaten. Delik sayısından bağımsız olarak yara izleri, yara alanları daha küçük olduğu için ağrı hissiyatı ister istemez ve toparlanma süreci çok daha etkili oluyor.
0: Evet,
1: daha
0: peki. Hızlı oluyor. Hocam, diyelim ki bu tedavi yöntemini seçti. Cerrahi yöntemle bir obezite tedavi yöntemi seçildi. Tüp mide ameliyatı olan kişilerin tekrar bu kiloları geri alması mümkün mü? Eğer geri alıyorsa da mesela bunun sebebi ne? Eski alışkanlıklarını devam ettiriyor olması mı? Geri alıyorlar mı o kiloları?
1: Evet, ne yazık ki alma ihtimali var. Şimdi bu bir cerrahi de olsun veya diğer yöntemler de olsun obez için bir tedavi yöntemi bu. Cerrahi çok güçlü bir tedavi yöntemi aslında obeziteyle savaş açısından ama mucize bir çözüm değil. Hasta işte eski alışkanlıklarını, beslenme alışkanlıklarını devam ettiriyor ona veya ona tekrar dönmüşse işte diyetisyen hekim kontrollerini aksatıyorsa, sportif aktiviteleri hala yetersiz kalıyorsa, ya süreçte kilo verme hızı azalıyor, yeterli kiloyu veremiyor veya istediğimiz kilo seviyelerine gelse de uzun yıllar sonra tekrar kilosunu alabiliyor. Ama beslenme düzenini korumamış, bunu kendine bir şans olarak görüp hayat değişikliğini yapmış, sportif aktivitesini devam ettirmiş kişiler, büyük bir çoğunluk hastamız da uzun yıllar sağlıklı bir şekilde kilosunu koruyabiliyor.
0: Etrafında obez olmadığı halde cerrahi yöntemle zayıflamış açıklama yöntemini seçen tanıdıklarım, arkadaşlarım var. Hepsinin hikayesi de aslında birbirinden farklı ama şöyle bir örnek söyleyeyim size. Bir kadın arkadaşım bu ameliyatı oldu. Evet, o obezdi. Aşırı kiloluydu. Hı hı. Yani hani tıbbi terimin dışında bunu söylüyorum. Sonra makul bir kiloya indi ama ben şunu gözlemliyorum. Benim yanımda mesela işte saatine göre yemeğini yiyor. Bir bardak bir şey içtiyse bir süre saatine bakıyor. Zaman tutuyor. O bir sıvı içtikten sonra bir şeyler yiyecekse yiyor. Dolayısıyla biraz yanlış bilinen doğrulardan ya da doğru bilinen yanlışlardan söz edelim. Tüp mide ameliyatı olanlar hiçbir şey yiyemez diye bir görüş doğru mu değil mi?
1: Yani aslında tam olarak doğru değil. Tabii ki ameliyatın ilk 3 aylık sürecini saymazsak o 3. aydan sonra hastalarımız rahat bir şekilde artık katı gıdaya, katı diyete başlıyoruz. İdeal kiloya geldikten sonra da aslında böyle çok kısıtlayıcı bir diyet devamı yok. Sadece orada aslında kilo verme temelde bir kalori hesabıdır. Ya ameliyat da olsa, iğne de zayıflama iğneleri veya zayıflama hapları da kullansa, hiçbir şey kullanmayıp diyet ve sporla devam ediyor da olsa, olay temelde kalori hesabı. Yani vücudun aldığı kaloriyle harcadığı, tükettiği kalorinin arasındaki ilişkiye göre zayıflatmak istiyorsak arada fark yaratıyoruz. Kilo aldırmak istiyorsak arada artı fark yaratıyoruz. Korumak istiyorsak da dengede gitmesi lazım. Şimdi bu şekilde olduğu için hastalarımız az az sık sık her türlü katı beslenme şeklini yapabiliyor ideal kiloya geldikten sonra.
0: Hocam bir de tabii işin psikolojik yönü olduğunu düşünüyorum. Az önce o ünlü kadın şarkıcı örneğini verirken aslında tam da doğru örnek olacak. Çünkü dedim ya, bana göre, doktor değilim ama görüyorum, yakın arkadaşım aynı zamanda, hiç de böyle cerrahi yönteme ihtiyaç duymayacağı bir kiloda kendini aynada nasıl görüyorsa hani tek ve son çözüm olarak bunu gördü. Acaba diyorum ki obezite hastalarının bu cerrahi yöntemi seçerken ameliyat öncesinde psikolojik değerlendirmeleri de diğer tanılar kadar önemli mi?
1: Tabii ki bu bizim zaten standart hasta görüşmelerimizde, ameliyat olmayı düşünen hastalarımızın standart değerlendirmesinde psikiyatri değerlendirmesi mutlaka biz kendi pratiğimizde yapıyoruz. Zaten obezite ile mücadele eden hastalarımızın birçoğunda aslında yeme bozukluğu oluyor. Yeme bozukluğu da sonuçta bir psikolojik rahatsızlık gibi düşünmek gerekiyor. Yani psikoloji uzmanı desteği veya psikiyatr uzmanı desteği aldığımız durumlar çok oluyor.
0: Tabii artık sosyal medyada hayatımızın önemli bir parçası. Gün içerisinde o kadar saatler boyunca TikTok'tur, Instagram'dır, benim bildiklerim bunlar, bilmediklerim de var. O kadar çok vakit geçiriyoruz ki önümüze birçok şey düşüyor. İşin uzmanı olan var, olmayan var. TikTok uzmanı, Instagram uzmanı, sağlıkçılar da çıktı. Ben yani çok özür dilerim, burada kendime hakim olamayacağım. O kadar sinirlerim bozuluyor ki herkes bir şey, her şeyi çok iyi biliyor. Herkes o çok iyi bildiğini oradan anlatıyor. Önüme de sürekli sosyal medyada zayıflama önerileri çıkıyor, beslenme önerileri çıkıyor. Sosyal medyada dolaşan bu zayıflama önerileri ve bilinçsiz ilaç kullanımı hakkında neler söylemek istersiniz dinleyicilerimize?
1: Yani aslında günümüzün en büyük sıkıntılı noktalarından birisi Google'lamak diye de zaten bir deyim türedi, hatta kelimesi var. Yani evet, Google, yani yapay zeka olsun, Google olsun, birçok yerde kullanıyoruz ama tabii ki bu işi bilen, bu işi için gecesini gündüzüne katmış uzman kişilerin tavsiyelerini dinlemek daha doğru. Şimdi ilaç konusunda şöyle bir, hatta tıbbi eğitim esnasında hocalarımızın bize söylediği bir söz de var. Her türlü ilaç aslında bir zehir. Onu ilaç yapan kullanım dozu. Şimdi bunu uzmandan bağımsız gidip ilacı kullandığınızda bu sizin için zehir de olabilir. Ama yani benim düşüncem bu şekilde yani.
0: Aslında bu sadece ilaç için değil, mesela normal tükettiğimiz gıdalar için bile söz konusu olabilir. Dolayısıyla boşu boşuna atalarımız söylememişler, her şeyin azı karar çoğu zarar diye. Hocam şunu sormadan geçemeyeceğim tabii. Son zamanlarda özellikle kamuoyunda birçok popüler insanın da bu yönteme başvurmasıyla beraber çok fazla bilinir, konuşulur, görünür oldu. Celal Şengör de zayıflama iğnesiyle zayıfladı. Işın Karacı da her ne kadar ben boğazımı tuttum diyorsa da ben biliyorum onun ezgilerini. Birçok insan etrafımızda da var. Bu zayıflama iğneleri çok konuşuluyor. Bir şöyle özet olarak bu konuyla ilgili ne söylersiniz?
1: Ya bu ilaçlar gerçekten önemli bir gelişme. GLP-1 resti aslında grup ismi olarak geçiyor ve onun dışında yeni kilo verdirici birçok ilaç da mevcut piyasada. Şimdi bazı hastalarda oldukça başarılı sonuçlar alıyoruz. Günümüzde ilaçlar ve cerrahi aslında birbirinin alternatifi veya rakibi değil. Gerektiğinde birlikte kombine ederek kullandığımız hastalarımız da oluyor. Yani birbirlerini aslında tamamlayan tedavi yöntemleri olduğu kısımlar da oluyor. Ancak hala ileri derecede obezitesi olan kişilerde cerrahi en etkili yöntem. Bu iğnelerin bence günümüzde en büyük sıkıntısı, bu iğnelerin doktor kontrolünde olmadan eczaneden rahatlıkla gidilip alınabiliyor olması bence bir kontrol mekanizmasının altında denetlenmeli. Kesinlikle yani karşı olduğumuz bir durum değil. Bir kullandığımız bir tedavi yöntemi. Cerrah olmam bunu değiştirmiyor. Ama bir dahiliye iç hastalıkları uzmanı veya endokrin metabolik hastalıklar uzmanının değerlendirmesi olmadan bu iğnelerin başlanmasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben de şunu düşünüyorum hocam. Biz Türk'üz, kervan yolda düzülür diye bir tabir var. Bu konuyla ilgili yakın gelecekte bir yasal düzenlemenin de olabileceğini ve hatta olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü hakikaten çok kolay ulaşılabilir oldu ve bilen bilmeyen işte oradan buradan duyanlar da tercih ediyor. Biz konumuza dönecek olursak hocam, artık yavaş yavaş toparlayacağım şeyi ama obeziteyle mücadele eden, yani onun obezitesinden kurtulmak istiyor ama aynı zamanda bu cerrahi yöntemden, ameliyattan da korkuyor hasta, karşımızdaki kişi diyelim. Onlara ne önerirsiniz?
1: Ya obezite halk arasında bilindiği gibi aslında bir irade eksikliği değil, kronik ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Bu hastalık nedeniyle bence kimse kendini suçlamamalı ve yardım istemekten kesinlikle çekinmemeli. Çünkü bazen verilen en doğru karar sadece kiloyu vermek değil, daha sağlıklı, daha uzun ve daha kaliteli bir yaşam da beraberinde getiriyor bu verdiğimiz kararlar. Günümüzde beslenme tedavisi, ilaçlar, gerektiğinde cerrahiyle çok başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Önemli olan doğru hastaya gerektiğinde doğru tedaviyi uygulamak, bu süreci deneyimli bir ekiple birlikte yürümek. Cerrahi için konuşacak olursak da doğru hastada, doğru zamanda, doğru ekiple uygulandığında hayat kurtaran, bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış bir tedavi yöntemi, obezite için konuşursak.
0: Evet, güvenilir bir tedavi yöntemi. Hocam teşekkür ediyorum. Ben programımıza geldiniz. Gayet anlayacağımız bir dille merak ettiğim birçok soru vardı. Onları cevaplandırdınız. Çorlu Vatan Hastanesi hekimlerinden genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ertuğrul Yurtderi yayınımızdaydı. Benim sormadığım ama sizin merak ettiğiniz konular varsa, sizin böyle bir sorununuz varsa, yakınınızda tanıdığınız birilerinin bir sorunu varsa eminim ki hocam bunları yanıtlamaktan, onlara yardımcı olmaktan mutlu olacaktır. Hatırlatalım bir kere daha, Çorlu Vatan Hastanesi'nde cerrahi uzmanı, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ertuğrul Yurtderi'ye ulaşabilirsiniz. Hocam teşekkür ediyorum, iyi ki geldiniz yayına.
1: Ben de çok sağ teşekkür olun, ediyorum. Var olun. Beni misafir ettiğiniz için çok sağ olun.
0: Bizim için zevkli, değerli dinleyiciler. Radyo yayınını kaçıranlar için Küpe FM'in YouTube kanalında, Küpe TV'de de sohbet sohbetimizi daha sonra yükleyeceğiz. Size ulaşabilecekleri, hastaneye ulaşabilecekleri bilgileri hocam oradan da paylaşacağız. Umarız ki bu konularla ilgili ihtiyacı olan, böyle bir tedavi düşünenlere bu sohbetle az da olsa yardımımız olmuştur. Sağ olun, var olun, iyi ki geldiniz.
1: Teşekkür ederim, siz de.
0: Değerli dinleyiciler, bugünkü yayınımızı da bu şekilde noktalıyoruz. Bir sonraki yayınımızda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
2: Küpe FM reklam.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider. Kamyonet otomobile dönüşümde lider.
7: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
9: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
10: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekanın babası. Fişi çekmeye hazır olun. Yapay zekanın önce isimlerinden Joshua Bengio endişe yaratan bir açıklama yaptı. Yapay zeka teknolojisinin önce isimlerinden biri olan Joshua Bengio, teknolojinin hızla gelişmesiyle ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Kanadalı bilim insanı yapay zekaya bazı haklar verilmesi yönündeki çağrıları eleştirdi. Bengio, yapay zekanın kendini koruma belirtileri gösterdiğini ve insanların yapay zekanın fişini çekmeye hazır olması gerektiğini söyleyerek, ileri teknoloji yapay zekalara düşmanlara vatandaşlık verilmesine benzer olduğunu iddia ediyor. Teknolojideki ilerlemeler onları kontrol etme yeteneğini çok geride bıraktı diyor. Kanadalı bilgisayar bilimcisi, sohbet robotları gibi araçların temelini oluşturan yapay zeka modellerinin denetim sistemlerini devre dışı bırakmaya çalışmak gibi kendini koruma belirtileri gösterdiğinden endişe duyduğunu ifade etti. İngiliz The Guardian gazetesi, yapay zeka güvenliği savunucuları arasındaki temel endişenin güçlü sistemlerin güvenlik önlemlerini aşma ve insanlara zarar verme yeteneğini geliştirmesi olduğunun da altını çizdi. Bengio, insanlar yapay zekaların hakları olmasını istiyor ama bu çok büyük bir hata olur. Bugün yapılan testlerde yapay zekanın kendi kendini korumaya aldığını gösteriyor ve onlara bazı haklar vermek onları kapatmamız anlamına gelir ifadesini kullandı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenyağ ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi.

0: Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
1: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
2: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Geçmiş dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış 264 isim partiden istifa ettiğini duyurdu. Tekirdağ'da yılın ilk yarısında hava kirliliğine yönelik gerçekleştirilen çevre denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere yaklaşık 15 milyon lira idari ceza uygulandı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki petrol sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentine bağlı petrol tedarik ve taşıma altyapısını hedef aldıklarını duyurdu.
2: Spor.
3: Fenerbahçe, Rafael Leao transferi için Milan'la temaslarını resmiyete taşıdı. Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer'in Milano'da İtalyan kulübü yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde bonservis bedeli ve transfer modeli masaya yatırılacak. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferinin şimdilik rafa kalktığını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, 1 euro 53 lira 89 kuruş, gram altın 6163 liradan, çeyrek altın 10108 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin kuzeyinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli 33, Edirne ve Çanakkale 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

ya.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Aydınlık bir 28 Temmuz Salı gününden hepinize kocaman bir merhaba. Temmuz ayının son günlerine yaklaşırken yazın o cıvıl cıvıl enerjisini mikrofonumuzun başından evlerinize, arabalarınıza ve işyerlerinize taşımaya geldik. Hit şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sevilen şarkısı Ne Yapardım'ı Melis Karaduman'ın Biz Bize Love YouTube kanalına konuk olduğu özel performansta canlı olarak seslendiren Gökçe ile yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Mesut Süre ile Rabarba.
1: Yaşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET ile yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
0: Küpe FM Reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Haftaya dün hızlı bir başlangıç yaptık. Bugünse vites arttırıyoruz. Kahveler, çaylar hazırsa modunuzu yükseltecek harika müzikler ve sıcak müzik haberlerle önümüzdeki saatler boyunca birlikteyiz. Senfonik Geceler konseriyle Harbi Açık Hava sahnesinde dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatan Hakan Şensoy şefliğindeki 60 kişilik dev senfoni orkestrası eşliğinde sevilen şarkılarını senfonik düzenlemelerle seslendiren, konserin açılışını efsaneleşen Göreceksin Kendini ile yapan, klasikleşen Kayahan şarkılarının yanı sıra 23 yıl sonra ilk kez seslendirdiği yeni Kayahan şarkısı Sabaha Kadar'ı da Harbiye'deki müzikseverlerle birlikte okuyan Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer radyolarınızda.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541-549-5421.
3: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde. 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
4: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
5: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Proise ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Küpe FM reklam.

Ben şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
2: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri Jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri Jumpivan'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
7: Başak Ticaret Erçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

Takvimler 28 Temmuz Salı'yı gösteriyor. Yaz sıcağın hafif bir esintisiyle buluştu bu güzel salı gününde. Kahvaltınıza ya da sabah trafiğinize neşe katmak için yine sizlerleyiz. Haftanın ortasına ne kaldı ki? Rahatlığıyla güne başlamak gibisi yok. Bugün programda en sevdiğiniz şarkıları peş peşe sıralıyor olacağız. Kendine özgü sahne performansı ve hafızlara kazınan şarkılarıyla İzmirli müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan 30 Temmuz'da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Yıllardır dillerden düşmeyen Sarı Laleler, Ah Bu Ben, Benim Hala Umudum Var, Yandım ve daha birçok klasikleşmiş şarkısını seslendirecek olan Türk müziğinin usta isimlerinden Mazhar Alanson'un vokalisti olduğu grup MFÖ konuğumuz oluyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Üniversite adayları, bu duyuru size. Geleceğinizi şekillendirecek o büyük adım için hazır mısınız? İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos tarihine kadar İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkesinden dilediğine gidebilir, uzman akademisyenler ve tercih danışmanlarıyla yüz yüze görüşebilirsiniz. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutmayın. Aklınızdaki tüm soru işaretlerini silmek ve en doğru tercihi yapmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi sizi bekliyor.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin geleceğine ilişkin görüşlerini açıklamasının en doğal hakkı olduğunu belirtirken, Özgür Özel'in CHP yeni parti hesaplaşmasının hedefi haline getirilmesini istemediklerini söyledi. Çanakkale Valiliği vatandaşlara 4 gün boyunca orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. ABD Başkanı Trump, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışını engelleme girişimine ilişkin "Kimse bana neyi satıp satmamam gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz" açıklamasında bulundu. Avrupa'da doğal gaz fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığına dönük haberler üzerine bugün %8'e yakın geriledi.
2: Spor.
3: Beşiktaş savunma oyuncusu Léo Pereira için Brezilya ekibi Flamengo'ya 10 milyon euroluk resmi teklif iletti. Siyah beyazlıların Brezilyalı kulübün yanıtını beklediği aktarıldı. Trabzonspor'un yeni transferi Cabral'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki Arjantin'e attığı gol turnuvanın golü seçildi. Alanyaspor 27 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın'la yollarını ayırdığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, 1 euro 53 lira 89 kuruş, gram altın 6163 liradan, çeyrek altın 10108 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin kuzeyinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli 33, Edirne ve Çanakkale 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Temmuz'un son salı gününde hayatın koşuşturmacasına küçük ve keyifli bir ara vermek için doğru adrestesiniz. Günü nasıl başlarsak öyle gider derler ya, bugün de zihnimizi dinlendirecek melodiler ve ruhumuza iyi gelecek müzik haberlerle buradayız. Şebnem Ferah'ın 6 yıl sonra müzeye dönmesinin ardından yapımcıların 10 senedir sahnelerden uzak olan ve dudak uçuklatan bir teklifte bulunduğu, Muğla'da köy hayatı yaşayan ve 10 konser karşılığında 2 milyon dolar teklif edilen, teklife karşı sessizliğini halen koruyan Özlem Tekin'le şimdi nostalji zamanı.

Yazık. Daha gerçek ne var hayatta? Hem ne var korkup kaçacak bunda? Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı. Ama bil başarırım. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

0: Alfa FM reklam.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet, çocuk cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: ben oğlum.
1: Nerede olursanız olun bu güzel günün tadını çıkarmanız dileğiyle yayın boyunca sizlere eşlik ediyor olacağız. Şimdi sizi günün ruhuna yakışan o güzel parçayla baş başa bırakıyoruz. Uzun bir aranın ardından İzmirli hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan 19 Eylül Cumartesi akşamı Bostanlı Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Akdeniz temalı özel repertuarıyla sahneye çıkacak. Yıllardır dillerden düşmeyen hit şarkılarının yanı sıra yeni şarkısı Yeniden'i de seslendirecek. Türkçe repertuarının yanında sevilen Yunan şarkılarına da yer verecek olan tarzı, tavrı ve yıllardır dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla Türk pop müziğinin vazgeçilmez isimlerinden Zinet Salih bizlere sesleniyor.

0: Reklam.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bir rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
5: Yeni bir SU sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
0: Küpe FM Reklam.

bir gün yeni umutlar ve yepyeni başlangıçlar demek. Nerede dinliyorsanız, evde, işte ya da yolda, umarım bugünün size güzel sürprizleri olur. Hadi müziğin sesini biraz daha açın, güne birlikte enerji katalım. Ayvalık Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği muhteşem konserle hayranlarını unutulmaz bir gece yaşatan, günler öncesinden biletleri tükenen konsere büyük beğeni toplayan Aşk Lazım'la enerjik bir başlangıç yapan, konserlerin artık vazgeçilmez anlarından biri haline gelen evlenme teklifleri ise bu kez de geleneği bozmayan, aşk şarkısı sırasında tam 5 çiftin hayatlarının en özel anına tanıklık eden kısa bir yaz tatilinin ardından sahnelere geri dönen Gökhan Türkmen şimdi Küpe FM'de konuğumuz oluyor.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Gerçekler ağır gelir, bırakmaz yakamı. Kaybederim yine, fark etmez bugünle yarın. Değişiyor hayatımız, yolun sonundayım. Burada gülüyorlar babacım, inanamadım. Ölüme koşuyorum da henüz yorulmadım. Bu sırtımdakilerden daha kurtulamadım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekanın babası. Fişi çekmeye hazır olun. Yapay zekanın önce isimlerinden Joshua Bengio endişe yaratan bir açıklama yaptı. Yapay zeka teknolojisinin önce isimlerinden biri olan Joshua Bengio, teknolojinin hızla gelişmesiyle ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Kanadalı bilim insanı yapay zekaya bazı haklar verilmesi yönündeki çağrıları eleştirdi. Bengio, yapay zekanın kendini koruma belirtileri gösterdiğini ve insanların yapay zekanın fişini çekmeye hazır olması gerektiğini söyleyerek, ileri teknoloji yapay zekalara yasal statü verilmesinin düşmanlara vatandaşlık verilmesine benzer olduğunu iddia ediyor. Teknolojideki ilerlemeler onları kontrol etme yeteneğini çok geride bıraktı diyor. Kanadalı bilgisayar bilimcisi, sohbet robotları gibi araçların temelini oluşturan yapay zeka modellerinin denetim sistemlerini devre dışı bırakmaya çalışmak gibi kendini koruma belirtileri gösterdiğinden endişe duyduğunu ifade etti. İngiliz The Guardian gazetesi, yapay zeka güvenliği savunucuları arasındaki temel endişenin güçlü sistemlerin güvenlik önlemlerini aşma ve insanlara zarar verme yeteneğini geliştirmesi olduğunun da altını çizdi. Bengio, insanlar yapay zekaların hakları olmasını istiyor ama bu çok büyük bir hata olur. Bugün yapılan testlerde yapay zekanın kendi kendini korumaya aldığını gösteriyor ve onlara bazı haklar vermek onları kapatmamız anlamına gelir ifadesini kullandı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenyağ ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Geçmiş dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış 264 isim partiden istifa ettiğini duyurdu. Tekirdağ'da yılın ilk yarısında hava kirliliğine yönelik gerçekleştirilen çevre denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere yaklaşık 15 milyon lira idari ceza uygulandı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki petrol sahalarını Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu kentine bağlı petrol tedarik ve taşıma altyapısını hedef aldıklarını duyurdu.
2: Spor.
3: Fenerbahçe, Rafael Leao transferi için Milan'la temaslarını resmiyete taşıdı. Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer'in Milano'da İtalyan kulübü yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde bonservis bedeli ve transfer modeli masaya yatırılacak. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, merakla beklenen Muhammed Salah transferinin şimdilik rafa kalktığını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, 1 euro 53 lira 89 kuruş, gram altın 6163 liradan, çeyrek altın 10108 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin kuzeyinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli 33, Edirne ve Çanakkale 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

saatler 12 geçti bile. 28 Temmuz Salı gününün tam ortasındayız. Günün ilk yarısını geride bıraktık. Enerjisi düşenler için depoyu yenileme zamanı geldi. Öğle molasında olanlar, masasının başında kısa bir es verenler ya da direksiyon sallayanlar. Salı günün o sıkıcı temposunu geride bırakıyoruz. Şimdi sesi biraz daha açın. En hit parçalar ve içinizi kıpır kıpır edecek ritimlerle öğle kuşağını başlatıyoruz. Sende de benden var turnesi kapsamında hayranlarına seslenmeye devam eden 30-31 Temmuz'da Antalya'da, 21 Ağustos'ta Çeşme'de, 5 Eylül'de Ankara'da, 9 Eylül'de Eskişehir'de, 12 Eylül'de Konya'da ve 19 Eylül'de de Samsun'da çok özel bir konser imza atacak olan Tan Taşçı gidişat diyecek.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726

0: 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

Günün en tatlı molasından öğle saatlerinden hepinize merhaba. Sıcak bir salı gününde öğle yemeğinizin veya çay kahve molanızın en keyifli eşlikçisi olmaya geldik. Haftanın ikinci günündeyiz. Sabahın o telaşı bitti. Günün yorgunluğu henüz çökmedi. Tam arkamıza yaslanıp en güzel şarkıların tadını çıkarma vakti. Yeni albümü Fiyakalı'da yer alan ve Tuana ile düet yaptığı Duyuyor Musun şarkısıyla albümün genel hareketli dokusu içinde akustik altyapısı ve derin duygusal atmosferiyle dikkat çeken, en naif ve kalbe dokunan duraklarından biri olan Söz Konusu parçasıyla Emir Can İrek şimdi radyolarınızda.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri Jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri Jumpy Van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
3: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bulukadi Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi günler diler.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel, bulaşık makinesi hediye. Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram dağ esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

0: Son ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Çarşamba sabahsa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Müziği ve tarzıyla uluslararası basının dikkatini çekmeye devam eden, bu kez bir derginin Güney Afrika kapağında yer alan Popstar Edis'le hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.
1: Elim kalbinde bu ne güzel bir hız.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yaman Evler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Çerkezköy Meydanı, Çorlu Kent Meydanı, Çerkezköy Belediyesi Önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin geleceğine ilişkin görüşlerini açıklamasının en doğal hakkı olduğunu belirtirken, Özgür Özel'in CHP yeni parti hesaplaşmasının hedefi haline getirilmesini istemediklerini söyledi. Çanakkale Valiliği vatandaşlara 4 gün boyunca orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. ABD Başkanı Trump, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışını engelleme girişimine ilişkin kimse bana neyi satıp satmamam gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz açıklamasında bulundu. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin azaldığına dönük haberler üzerine bugün %8'e yakın geriledi.
2: Spor.
3: Beşiktaş savunma oyuncusu Leo Pereira için Brezilya ekibi Flamengo'ya 10 milyon euroluk resmi teklif iletti. Siyah beyazlıların Brezilyalı kulübün yanıtını beklediği aktarıldı. Trabzonspor'un yeni transferi Cabral'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki Arjantin'e attığı gol turnuvanın golü seçildi. Alanyaspor 27 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın'la yollarını ayırdığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, 1 euro 53 lira 89 kuruş, gram altın 6163 liradan, çeyrek altın 10108 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin kuzeyinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli 33, Edirne ve Çanakkale 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küpe FM. Vamos a estampillas, estampillas. Aplausos, no, no.

Müzikal takınız Küpe Efendi gündüz yolculuğumuza başladık. Selim, Baran Mengüç, Demet Akalın ve Gökhan Özen'le birlikte ilk şarkılarımız Sana ve Nazar bizlerle birlikteydi değerli dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz programımıza. 30-31 Temmuz, hepiniz hoş geldiniz programımıza. 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta Saros Körfezi'nde yayla sahilinde muhteşem bir organizasyon gerçekleşecek. Trakya Müzik Festivali gerçekleşecek ve bu festival boyunca değerli dinleyiciler birçok önemli grup ve sanatçı isim sahne alacak. Ve bizler de Küpe FM olarak bugün bir şanslı dinleyicimize daha bir kombine bilet armağan edeceğiz. Ve bu bileti de ben programda şu şekilde armağan edeceğim. Önümüzdeki dakikalarda programımızın ilerleyen dakikalarında size bir şarkının sadece giriş kısmını dinletip o şarkının hangi şarkı olduğunu soracağım. Çok kolay bir soru olacak. Çok meşhur bir şarkı zaten. Ayrıca Trakya Müzik Festivali'ne katılan isimlerden bir tanesinin bir şarkısı olacak. O şarkının ismini doğru bir şekilde bizim Instagram hesabımıza yazan, mesaj gönderen dinleyicilerimizden bir tanesi bir kombine bilet kazanmış olacak. Trakya Müzik Festivali için değerli dinleyiciler, Küpe FM medya sponsorluğunda gerçekleşecek bu muhteşem organizasyondaki bu unutulmayacak harika konserlerin hepsini izleme şansı elde edecek bu şanslı dinleyicimiz. O yüzden kulağınız bizde olsun.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.

0: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de Eski Stat yolu üzerinde.
4: Küpe FM reklam.

gece daha. Önümüzdeki günlerde tam olarak 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta müzik tutkunlarının çok çok eğlenecekleri harika bir organizasyon var. Trakya Müzik Festivali'nden bahsediyorum değerli dinleyiciler. Saros Körfezi'nde Yayla Sahili'nde Mustafa Altunhan tesislerinde gerçekleştirilecek bu konserde. Bu festivalde daha doğrusu birçok ünlü grup, birçok ünlü sanatçı sahne alacak. Manga, Madrigal, Pera, Uzi, Sagopa Kajmer, Adamlar, Hadis, Motive, Mavi Gri, Feride Hilal Akın ve çok daha fazlası bu festivalde sahne alacaklar değerli dinleyiciler. Ve bugün bütün bu konserleri izleme şansına sahip olacak bir dinleyici için bir kombine bilet armağan edeceğiz. Bütün bu konserlerin hepsini izleyebilecek yani bu kombine biletle nasıl vereceğiz peki? Birazdan programımızın ilerleyen dakikalarında bu festivale katılacak isimlerden birisinin çok meşhur bir şarkısının sadece giriş kısmını, intro kısmını dinleteceğim ve o şarkının hangi şarkı olduğunu doğru yanıtlayan dinleyicimiz bizden kombine bilet kazanacak. Bütün bu konserlere gitme şansını yakalayacak. Konserlerin hepsini izleme şansını elde edecek. Programımızın ilerleyen dakikalarında işte o soru konusu olan şarkımız sizlerle buluştuk. Birazdan dinleteceğim yani introsunu. Bakalım kim doğru cevap verecek. Peki nasıl cevap vereceksiniz? Instagram hesabımıza, Küpe FM'in Instagram hesabına direkt mesaj atacaksınız. Doğru cevabı ve yapacağımız çekilişle bir dinleyicimiz kombine bileti kazanmış olacak. O yüzden kulağınız bizde olsun. Bizi dinlemeye devam edin. Küpe FM'desiniz. Gündüz yolculuğumuz devam ediyor.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekanın babası. Fişi çekmeye hazır olun. Yapay zekanın önce isimlerinden Joshua Bengio endişe yaratan bir açıklama yaptı. Yapay zeka teknolojisinin önce isimlerinden biri olan Joshua Bengio, teknolojinin hızla gelişmesiyle ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Kanadalı bilim insanı yapay zekaya bazı haklar verilmesi yönündeki çağrıları eleştirdi. Bengio, yapay zekanın kendini koruma belirtileri gösterdiğini ve insanların yapay zekanın fişini çekmeye hazır olması gerektiğini söyleyerek, ileri teknoloji yapay zekalara yasal statü verilmesinin düşmanlara vatandaşlık verilmesine benzer olduğunu iddia ediyor. Teknolojideki ilerlemeler onları kontrol etme yeteneğini çok geride bıraktı diyor. Kanadalı bilgisayar bilimcisi, sohbet robotları gibi araçların temelini oluşturan yapay zeka modellerinin denetim sistemlerini devre dışı bırakmaya çalışmak gibi kendini koruma belirtileri gösterdiğinden endişe duyduğunu ifade etti. İngiliz The Guardian gazetesi, yapay zeka güvenliği savunucuları arasındaki temel endişenin güçlü sistemlerin güvenlik önlemlerini aşma ve insanlara zarar verme yeteneğini geliştirmesi olduğunun da altını çizdi. Bengio, insanlar yapay zekaların hakları olmasını istiyor ama bu çok büyük bir hata olur. Bugün yapılan testlerde yapay zekanın kendi kendini korumaya aldığını gösteriyor ve onlara bazı haklar vermek onları kapatmamız anlamına gelir ifadesini kullandı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenyay ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Yapay zeka dünyasından yine dikkat çeken bir haberimiz var değerli dinleyiciler. Bugün müzikal takımız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuz devam ediyor bu arada. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın dikkat çeken bir açıklama gelmiş. Altman güçlü yapay zekayı tarif ederken her dileği gerçekleştirebilen bir cine çok yakınız demiş. Çok ilginç bir ifade. Her dileği gerçekleştirebilen bir cin. Böyle bir ifade kullanmış. Bu benzetme ile insanların pek çok isteğini yerine getirebilecek seviyede gelişmiş yapay zeka sistemlerine işaret ettiği söyleniyor. Altman ilk hedeflerinin bu teknolojinin insanlığın geneline fayda sağlaması olduğunu belirterek daha fazla insanın hayallerini gerçekleştirebileceği bir dünya oluşturmak istediklerini söylemiş. Yeni bir cihazları çıkacak bu arada OpenAI firmasının. Hareket edebilen, insanları gözlemleyebilen, çeşitli sensörler hem gözlemleyebilen, hem duyabilen, hem hareket algılayabilen, hem konuşabilen böyle bir cihaz çıkaracakları söyleniyor. Acaba bu cihazı mı kastediyor cin derken bilemiyoruz artık. Zaman gösterecek. Evet, Trakya Müzik Festivali yaklaşıyor. 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta Manga, Madrigal, Pera, Uzi, Hadise, bazıları Moğollar, Adamlar, Mavi Gri, Feride Hilal Akın, Motive ve çok daha fazlası sahne alacak bu muhteşem festivalde arkadaşlar. Ve bugün bir şanslı kişiye kombine bilet armağan edeceğiz. Bir şanslı dinleyicimiz bizden bir bilet kazanacak. Ama nasıl? Biraz sonra size bu festivale katılacak bir ismin meşhur bir şarkısının girişini dinleteceğim sadece, ama çok meşhur, zaten çoğunuz bileceksiniz diye tahmin ediyorum. Doğru cevap veren dinleyicilerimizden birisi yapacağımız çekiliş sonucu bu kombine bileti kazanacak ve bütün bu konserlerin hepsini izleme şansını yakalamış olacak. Nasıl cevap verecek peki? Instagram hesabımızdan bize direkt mesaj atarak cevap verebilecek. Evet, Saros Körfezi'nde Yayla Sahili Mustafa Altunhan tesislerinde gerçekleştirilecek bu muhteşem festival için kaçırılmayacak bir fırsat sunmuş oluyoruz sizlere. Bugün kulağınız bizde olsun. Birazdan o şarkının girişini sizlere dinleteceğim. Bakalım kim bu kombine biletin sahibi olacak. İlk saatimizi noktalayalım. Zeynep Bastık'la beraber sonrasında haber merkezimizdeyiz.

0: Doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis kapanmadan süreci tamamlayalım mesajı verdiği öğrenildi. İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması hususunda 39 ilçe kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yenişehir Osmaneli hızlı tren projesinde test sürüşlerinin yakında başlayacağını duyurdu. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde en az 50 kişi yaralandı.
1: Spor.
2: Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini ancak şu anda tamamen sarı kırmızılı takıma odaklandığını söyledi. Fransa Futbol Federasyonu teknik direktörlük görevine Zinedine Zidane'ın getirildiğini açıkladı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, 1 euro 53 lira 89 kuruş, gram altın 6163 liradan, çeyrek altın 10108 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin kuzeyinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli 33, Edirne ve Çanakkale 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Estamos estampillas, estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
2: Boy, in fact, coming up next up.

güzel bir yaz gününde sizlerle beraberiz. İkinci saatimiz başladı. Müzikal Takınız Küp FM'de gündüz yolculuğumuzun ikinci saatinin ilk konukları Berkay ve Betül Demir oldular. Efendim ilerleyen günlerde 30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta harika bir müzik festivali sizleri bekliyor. Saros Körfezi Yayla Sahilinde Trakya Müzik Festivali'nden bahsediyorum. Medya sponsorluğumuzda gerçekleşecek. Küp FM medya sponsorluğunda ve Manga, Madrigal, Pera, Uzi, Yanguzo, Hayko Cepkin adamlar sayarken yoruluyorum. Moğollar, Hadise, Feride Hilal Akın, Motive ve çok daha fazlası sizlerle buluşacak, sahne alacak isimler bunlar. Ve bütün bu isimleri sahnede canlı olarak izleme şansını yakalayabilirsiniz. Nasıl? Birazdan değerli dinleyiciler, size bir şarkının, bu festivale katılacak bir ismin, çok meşhur bir şarkısının giriş kısmını dinleteceğim sadece. Bilen dinleyicilerimiz arasından yapacağımız çekilişte bir kişi bütün bu isimleri canlı olarak Trakya Müzik Festivali'nde izleme şansı yakalayacak. O yüzden kulağınız bizde olsun. Peki ne zaman dinleteceğim bu şarkıyı? Dinleteceğim diyorsun. Bir türlü dinletmesin diyorsanız artık söylüyorum. Birazdan çok kısa bir reklam aramız olacak. Şimdi dinleyeceğimiz şarkının sonrasında çok kısa bir reklam aramız olacak. O reklam aramızın hemen ardından size soru olacak olan bu şarkımızın introsunu dinleteceğim değerli dinleyiciler. Bizden ayrılmayın. Ama şimdi Pamela ve Gökçe ortak çalışması Adresler Karıştı sizlerle.

0: Küpe FM reklam. Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadı Hitersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik. Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor.

0: Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam. Reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

İşte değerli dinleyiciler, o an geldi. Sadece introsunu dinleteceğim bir şarkı olacak şimdi. Bu şarkıyı size dinletirken siz de bu şarkının hangi şarkı olduğunu bulmaya çalışacaksınız. Eğer Trakya Müzik Festivali'ndeki sahne alacak olan isimleri canlı canlı izlemek istiyorsanız, kombine bilet vereceğiz çünkü. Bu şarkının hangi şarkı olduğunu bilen dinleyicilerimizden birisi yapacağımız çekilişle kombine bilet kazanacaklar. Nasıl cevap vereceksiniz? Hemen hatırlatalım. Küp FM'in Instagram hesabına direkt mesaj atacaksınız değerli dinleyiciler. Evet, bu güzel, bu unutulmaz şarkıyı kim söylüyor? Hadi bir ipucu da vereyim. Bir grup. Hangi grubumuz söylüyor ve şarkının adı ne? Küp FM'in Instagram hesabına direkt mesaj atarak cevap verebilirsiniz. Belki de o harika konserleri izleme şansına sahip olacak kişi siz olacaksınız değerli dinleyiciler. Evet, birazcık daha dinleteyim. Sonrasında diğer şarkımıza geçeceğiz.

Evet, bu grup aynı zamanda Trakya Müzik Festivali'nde sahne de alacak değerli dinleyiciler. Evet, bu kadar yeterli zannediyorum ki şimdi Köfn bizlerle olacak Popstar.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 149.95, kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, komili ayçiçek yağı 4 litre pet 379.95, kumbasar yumurta 30'lu iri boy 99.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam. Küpe FM.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: QPFM reklam.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros,
2: hepimize iyi gelecek. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadı Hitertut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilette. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

30-31 Temmuz ve 1-2 Ağustos'ta Saros Körfezi Yayla Sahili Mustafa Altunhan tesislerinde gerçekleştirilecek olan harika bir festival var. Trakya Müzik Festivali. Bu festivalde Manga, Madrigal, Moğollar, Adamlar, Sagopa Kajmer, Feride Hilal Akın, Duman Grubu, Hadise ve daha birçok ünlü grup ve isim sahne alacak. Bizler de bir şanslı dinleyicimize bugün bir adet kombine bilet armağan edecektik efendim. Bir yarışma ile birlikte verecektik diyelim daha doğrusu. Ve az önce bir şarkının, ünlü bir şarkının giriş kısmını dinlettim sadece. Sordum sizlere, birçok yanıt geldi ve gelmeye devam ediyor. Bu yanıtı veren, doğru yanıtı veren dinleyicilerimiz arasından yapacağımız çekilişle birazdan bir şanslı dinleyicimizi size buradan açıklayacağız değerli dinleyiciler. Programımızın son dakikalarında sizlerle paylaşacağız. Ama şimdi gelin bir güzel şarkı daha dinleyelim. Bu sefer Poizi bizlerle olacak şarkısı. Uyuyamadın değil mi sizlerle?

0: Işık saraydan ağlıyorsan dön yolundan. Aşka dair konuşursan dön yolundan. Aşka dair konuşursan gerisini sen tamamla.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Üniversiteli aday, Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük...

0: peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
0: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Küpe FM reklam.

Kupa FM'de gündüz yolculuğumuzun sonuna geldik ama tabii ki çok önemli bir bilgi açıklayacağım. Bugün bir yarışma düzenledik. Trakya Müzik Festivali'ne katılacak olan şanslı dinleyicimiz bu yarışma sonucu belli oldu. Bir şarkının introsunu dinletmiştim size ve birçok doğru cevap geldi. Manga Bir Kadın Çizeceksin şarkısıydı. Doğru cevap ve birçok dinleyicimiz katılım gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Aralarından yaptığımız çekilişle sevgili Berke Dinçsoy kombine biletin sahibi olduğum kendisini tebrik ediyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz şimdiden. Artık kimlerle, kiminle ya da kimlerle gideceksem umarız çok keyifli zamanlar geçirir. Öyle olacağına ben kesinlikle inanıyorum. Berke Dinçsoy, tebrik ediyoruz bir kez daha. Size ulaşacağız efendim, Küpe FM olarak detaylı bilgilendirmeyi arkadaşlarımız yapacaklar. Diğer tüm katılan dinleyicilerimize de bir kez daha tebrik edelim, teşekkür edelim ve Berke Dinçsoy'u da bir kez daha tebrik etmiş olalım. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Bugünkü son şarkımız Gökhan Tepe'den geliyor.

0: FM.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
0: Küp FM.
2: Üniversite hayallerine giden yolda en doğru tercihi yapmak senin elinde. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri 10 Ağustos'a kadar tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıca tanıtım noktalarına gidip tercihini yapan aday öğrencilerine bir sürprizi var. Silivri, Yamanevler, Kadıköy, Ok Meydanı yerleşkelerinde ve Meydanı, Çeydanı, Çerkezköy Belediyesi önü, Silivri Sahil, Lüleburgaz 39 AVM, Lüleburgaz İstasyon Caddesi'nde bulunan tanıtım noktalarına git, eğitim fırsatlarını yerinde keşfet ve Rumeli Kampüs'te tercih indirimiyle artı %5 ek indirim fırsatı yakala. Detaylı bilgi için İstanbul Rumeli Üniversitesi sosyal medya hesaplarına ve web sitesine göz atmayı unutma.
0: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. Geçmiş dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapmış 264 isim partiden istifa ettiğini duyurdu. Tekirdağ'da yılın ilk yarısında hava kirliliğine yönelik gerçekleştirilen çevre denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere yaklaşık 15 milyon lira idari ceza uygulandı. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesindeki petrol

0: 7 lira 37 kuruş, 1 euro 53 lira 89 kuruş, gram altın 6163 liradan, çeyrek altın 10108 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin kuzeyinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli 33, Edirne ve Çanakkale 36 derece. Haberleri dinlediniz, bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Süper FM'den iyi günler. 28 Temmuz Salı gününde Trakya Müzik Festivali sponsorluğunda Dilek'le Müzik Keyfi başlıyor. Bugün 2022 yılında aramızdan ayrılan İlhan İrem'in ölüm yıl dönümü. Onu sevilen şarkılarından birisiyle anıyoruz. Onu sevilen şarkılarından birisiyle, sevgiyle ve özlemle anıyoruz.

0: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
1: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Belloğu'na da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Belloğu'na Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 680.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr
7: Küpe FM reklam.

Matiz Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda iki gece üst üste konser verdi. Konserlerde Derya Köroğlu ve Robert Hatemo konuk sanatçı olarak sahneye çıkarken, repertuarda sanatçının sevilen şarkıları

0: seni.
1: Bir reklam.
2: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

Müziği ve Motive'nin konserine konuk olan Hadise sahne performansıyla geceye renk kattı. Küçük Bir Yol şarkısına Motive ile birlikte imza atan Hadise sahnede rapçiye teşekkür ederek şarkıyı yoğun istek üzerine iki kez seslendirdi.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Küpe FM Reklam. Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam. Reklam.
3: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

ilk çocuğuna hamile olduğunu ve bebeğinin cinsiyetini de sahnede açıklayan Melike Şahin, karnı burnunda konserlerine devam ediyor. Ünlü şarkıcı dün Harbi Açık Hava'da son karnı burnunda konserini verdi. Sanatçının oğlu olacak.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekanın babası. Fişi çekmeye hazır olun. Yapay zekanın önce isimlerinden Joshua Bengio endişe yaratan bir açıklama yaptı. Yapay zeka teknolojisinin önce isimlerinden biri olan Joshua Bengio, teknolojinin hızla gelişmesiyle ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Kanadalı bilim insanı yapay zekaya bazı haklar verilmesi yönündeki çağrıları eleştirdi. Bengio, yapay zekanın kendini koruma belirtileri gösterdiğini ve insanların yapay zekanın fişini çekmeye hazır olması gerektiğini söyleyerek, ileri teknoloji yapay zekalara yasal statü verilmesinin düşmanlara vatandaşlık verilmesine benzer olduğunu iddia ediyor. Teknolojideki ilerlemeler onları kontrol etme yeteneğini çok geride bıraktı diyor. Kanadalı bilgisayar bilimcisi, sohbet robotları gibi araçların temelini oluşturan yapay zeka modellerinin denetim sistemlerini devre dışı bırakmaya çalışmak gibi kendini koruma belirtileri gösterdiğinden endişe duyduğunu ifade etti. İngiliz The Guardian gazetesi, yapay zeka güvenliği savunucuları arasındaki temel endişenin güçlü sistemlerin güvenlik önlemlerini aşma ve insanlara zarar verme yeteneğini geliştirmesi olduğunun da altını çizdi. Bengio, insanlar yapay zekaların hakları olmasını istiyor ama bu çok büyük bir hata olur. Bugün yapılan testlerde yapay zekanın kendi kendini korumaya aldığını gösteriyor ve onlara bazı haklar vermek onları kapatmamız anlamına gelir ifadesini kullandı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Küpe FM.
7: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereye yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yamanevler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis kapanmadan süreci tamamlayalım mesajı verdiği öğrenildi. İstanbul Valiliği okullarda mescit açılması hususunda 39 ilçe kaymakamlığı ve diğer kurumlara yazı gönderdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren projesinde test sürüşlerinin yakında başlayacağını duyurdu. Japonya'nın Kumamoto eyaletinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde en az 50 kişi yaralandı.
2: Spor.

0: Ordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli'nin kuzeyinin mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 32, Kırklareli 33, Edirne ve Çanakkale 36 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
3: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

Bornholm'da düzenlenecek olan 6. Sokak Basketbol Turnuvası'nda Can Bonomo sahne alacak. Sanatçı 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21'de Cumhuriyet Parkı'nda sahne alarak spor severler ve müzik severlere coşku dolu bir gece yaşatacak.

0: Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966.

0: Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel, bulaşık makinesi hediye. Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM. New Era of Adventure.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Kendine özgü enerjisi ve dillerden düşmeyen şarkılarıyla Yıldız Tilbe, Harbiye'de yarın saat 21'de müzikseverlerle buluşacak. Sevilen sanatçı hafızalara kazınan hit parçalarıyla dinleyicilerine coşku dolu bir gece yaşatacak.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
7: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
5: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam ediyor.

Türkçe pop müziğin sevilen ismi Özgün, romantik ve umut dolu bir hikayeyi anlatan yeni şarkısı Ben Daha Ölmedim'i müzikseverlerle buluşturdu. Yazın enerjisini taşıyan şarkı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

dünyadan göç etmeler. Kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler. Kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler. Senleyken beraber.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi devam edecek.
1: Küpe FM Reklam.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpy van'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
4: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Bolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
5: Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
6: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 5256 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
9: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
10: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Küpe FM Reklam.

Vedamız bir yeni türkü şarkısıyla olsun. Yeni türkü Trakya Müzik Festivali'nde sahne alacak isimlerden birisi. Trakya Müzik Festivali Küpe FM'in medya sponsorluğunda 28 Temmuz'da başlayacak. 2 Ağustos pazar akşamı sona erecek. Biz de orada olacağız. Sizleri de bekleriz. Yarın tekrar saat 15'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşk.

0: Trakya Müzik Festivali'nin sunduğu Dilek'le Müzik Keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe
2: FM. Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereye yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin geleceğine ilişkin görüşlerini açıklamasının en doğal hakkı olduğunu belirtirken, Özgür Özel'in CHP yeni parti hesaplaşmasının hedefi haline getirilmesini istemediklerini söyledi. Tekirdağ'da yılın ilk yarısında hava kirliliğine yönelik gerçekleştirilen çevre denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere yaklaşık 15 milyon lira idari ceza uygulandı. ABD Başkanı Trump, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışını engelleme girişimine ilişkin "Kimse bana neyi satıp satmamam gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz" açıklamasında bulundu.
3: Spor.
4: Fenerbahçe, Rafael Leao transferi için Milan'la temaslarını resmiyete taşıdı. Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer'in Milano'da İtalyan kulübü yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde bonservis bedeli ve transfer modeli masaya yatırılacak. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini ancak şu anda tamamen sarı kırmızılı takıma odaklandığını söyledi.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, 1 euro 50.

Küpe FM'de 28 Temmuz 2026 Salı gününde ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. En iyilerle radyolarınızda olacağız. Her zaman olduğu gibi güzel bir yaz akşamı bizi bekliyor ve Emircan İrek yeni çalışmalarından birisiyle startı verelim bu saate. Aklın varsa ile Küpe FM'de şimdi.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
5: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: Küpe FM Reklam.

Radyonuz Küpe FM'de salı yaz akşamına ilerliyoruz sevgili dinleyiciler ve Temmuz'un bu güzel gününde sırada sevgili APO radyonuzda olacak Teoman klasiği olan Serseri ile radyolarınızda.

0: Evet güzel, devam et, devam.
1: Bir reklam.
2: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

Küpe FM'de şimdi biraz eski yazlara gideceğiz. Gülşen burada olacak. Yurtta aşk, cihanda aşk, Küpe FM'de.

0: Kulpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımlarına özel 13.249 TL değerinde çiftli Türk kahve makinesi hediye. Hemen Çetinler Arçelik mağazalarına uğrayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik. Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpü FM'de, şimdi ise radyolarınıza Hande Yener'i getirme zamanı geldi. Onunla beraber birkaç yaz öncesine gideceğiz şimdi. Hasta Küpü FM'de.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekanın babası. Fişi çekmeye hazır olun. Yapay zekanın önce isimlerinden Joshua Bengio endişe yaratan bir açıklama yaptı. Yapay zeka teknolojisinin önce isimlerinden biri olan Joshua Bengio, teknolojinin hızla gelişmesiyle ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Kanadalı bilim insanı yapay zekaya bazı haklar verilmesi yönündeki çağrıları eleştirdi. Bengio, yapay zekanın kendini koruma belirtileri gösterdiğini ve insanların yapay zekanın fişini çekmeye hazır olması gerektiğini söyleyerek, ileri teknoloji yapay zekalara yasal statü verilmesinin düşmanlara vatandaşlık verilmesine benzer olduğunu iddia ediyor. Teknolojideki ilerlemeler onları kontrol etme yeteneğini çok geride bıraktı diyor. Kanadalı bilgisayar bilimcisi, sohbet robotları gibi araçların temelini oluşturan yapay zeka modellerinin denetim sistemlerini devre dışı bırakmaya çalışmak gibi kendini koruma belirtileri gösterdiğinden endişe duyduğunu ifade etti. İngiliz The Guardian gazetesi, yapay zeka güvenliği savunucuları arasındaki temel endişenin güçlü sistemlerin güvenlik önlemlerini aşma ve insanlara zarar verme yeteneğini geliştirmesi olduğunun da altını çizdi. Bengio, insanlar yapay zekaların hakları olmasını istiyor ama bu çok büyük bir hata olur. Bugün yapılan testlerde yapay zekanın kendi kendini korumaya aldığını gösteriyor ve onlara bazı haklar vermek onları kapatmamız anlamına gelir ifadesini kullandı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Sevgili üniversite adayı gençler, hangi bölüm bana uygun, nereye yazmalıyım diye düşünmekten yorulduysanız derin bir nefes alın. İstanbul Rumeli Üniversitesi tercih ve tanıtım günleri başladı. 10 Ağustos'a kadar Silivri, Yaman Evler, Kadıköy ve Ok Meydanı'nda bulunan 4 farklı yerleşkeden size en yakın olanına giderek kafanızdaki tüm soru işaretlerini uzman tercih danışmanlarıyla birlikte çözebilirsiniz. Geleceğinize giden yolda adımlarınızı sağlam atmak için İstanbul Rumeli Üniversitesi her zaman yanınızda. Unutmayın, doğru tercih mutlu bir gelecek demektir.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 34 kuruş indirim yapıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin geleceğine ilişkin görüşlerini açıklamasının en doğal hakkı olduğunu belirtirken, Özgür Özel'in CHP yeni parti hesaplaşmasının hedefi haline getirilmesini istemediklerini söyledi. Tekirdağ'da yılın ilk yarısında hava kirliliğine yönelik gerçekleştirilen çevre denetimlerinde mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere yaklaşık 15 milyon lira idari ceza uygulandı. ABD Başkanı Trump, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışını engelleme girişimine ilişkin "Kimse bana neyi satıp satmamam gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz" açıklamasında bulundu.
2: Spor.
3: Fenerbahçe, Rafael Leao transferi için Milan'la temaslarını resmiyete taşıdı. Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer'in Milano'da İtalyan kulübü yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde bonservis bedeli ve transfer modeli masaya yatırılacak. Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, İngiltere Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini ancak şu anda tamamen sarı kırmızılı takıma odaklandığını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 47 lira 37 kuruş, 1 euro 50.

Radyonuz Küpe FM'de Sezen Aksu ile devam edeceğiz. Yaşar Gagan'ın projesinde buluşmuştu 2017 yılında. Tarkan'ı da duyacağız bu şarkıda. Ceylan radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar klima sistem Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Zarafetin ve güvenin ve 25 yıllık tecrübenin simgesi Bay Duru Kuyumculuk, Dream of Silivri Cadde dükkanlarında açıldı. Her zevke, her stile özel tasarımlar Bay Duru Kuyumculuk'ta sizleri bekliyor.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Lipton Ice Tea 2 litre çeşitleri 79.95, Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 159.95, Chibo Türk kahvesi 100 gram 59.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 14.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜRTÜRK yanında. 0541 549 5421.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2330.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
10: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: Ben seni.
1: Bir reklam.
2: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
1: Bir reklam.

0: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Tersut, Uzi, Motive, Sagopa Kajmer, Madrigal, Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi ek tercih döneminde de yanınızda. Tüm bölüm ve programlarda %100'e varan burs olanaklarından faydalanmak için sizleri Silivri kampüsümüze bekliyoruz. 0212 944 52 56. Demiroğlu Bilim Edu.tr. Gelecek bilimle gelecek.
0: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
0: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Murat Dalkılıç ve Derine ile artık noktalayacağız değerli dinleyiciler. 28 Temmuz akşamında beraberdik. Ben Mehmet İlhan Yonalı, sizlerleydim. Hoşçakalın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Güzel bir salı akşamında burada Küpe FM'de sizlerleyim. Efendim yine bir sürü konu var, bir sürü haber topladım oradan buradan sadece sizler için. Çünkü neden biliyorsunuz, hiç sevmem magazin takip etmeyi. Sadece program için takip ediyorum dermişim. Yo, severim. Sevdiğim zamanlar oluyor. Sürekli olarak ne bileyim, böyle mahkum olmasam da ama bir şekilde takip ediyorum. Program için de tabii ki söz konusu şarkıcılar olunca, bizim konular olunca çok faydası oluyor. Neyse, o zaman hiç sözü uzatmadan programı başlatıyoruz.

0: Reklam.
1: Marmara bölgesi tarihi yapılarıyla, Balkan mutfağıyla ve temposuyla meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. İpek kolileri jumper'a rahatça sığdırılır, ayçiçekleri jumpyvan'la tüm Türkiye'yi dolaşır. Hafta sonu geldi mi Space Tourer'la turist gibi keyif de yapılır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Marmara bölgesinde işleri yürüten Citroen. Rahat ol sen.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
6: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 8697.
0: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri devam ediyor. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi beyazlar renkliler 379.95, Aqua tuvalet kağıdı kırklı bambu 259.95, Golden Daisy plaj havlusu jakarlı 70'e 150 santim 169.95, Golden Daisy minder 40'a 40 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

başına. Norm Ender'le ve Ebru Gündeş'le Bir Çift Gözle devam edelim. Bayağıdır çalmadık. Böyle farklı tarzlar birleşince valla çok güzel şarkılar ortaya çıkıyor. Açıkçası benim çok hoşuma gitmişti bu düet. Böyle düetlerin devamını bekliyoruz. Bu arada Norm Ender de Magazin Gazetecileri Derneği ile birlikte 27 Temmuz'da Anıtkabir'e gidecekmiş. Kendisiyle ilgili geçen gün öyle bir haber gördüm. Ne mutlu ona. Ve işte şimdi Bir Çift Göz.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Silivri Sağlık Kampüsü'nde beslenme ve diyetetik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, sağlık yönetimi lisans bölümleri ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluyla geleceği bilimle şekillendiren yetkin mezunları yetiştirmeye devam ediyor. Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim, iş imkanları ve güçlü akademik kadromuzla sizleri Silivri Sağlık Kampüsü'müze bekliyoruz. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

Bengü var sırada, gezegenle bizlerle olacak. Bengü'ye sormuşlar geçen gün, estetik mi yaptırıyorsunuz? Çok güzelsiniz, hiç formunuz bozulmuyor, güzelliğiniz bozulmuyor, gençliğinizi neye borçlusunuz diye. Vallahi de billahi de hiçbir şey yaptırmıyorum demiş. E doğrudur, neden yalan olsun? Yani nihayetinde yaptırmıyorum derse yaptırmıyordur. İkna olmak lazım, susmak ve üstüne gitmemek lazım. Herkes de nasıl mutluysa öyle zaten. Ve işte Bengü gezegen.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Nostaljinin zirvesini yapalım mı şimdi? Yonca Evcimik'le 8-15 vapuruyla benim çok sevdiğim Yonca Evcimik şarkılarından bir tanesi. Bu arada yıllar önce Cenk Torun'la birlikte Çılgın Bediş diye bir dizide oynuyorlardı. 25 yıl önce düşünün. Şimdi film olarak izleyiciyle buluşacakmış. İkisi de 50'lerinde 60'larında neredeyse. Nasıl olacak Çılgın Bediş 25 yıl sonra? Ne kadar çılgın olabilecek bu yaşlarda bakalım göreceğiz. Evet, Yonca Evcimik ve Cenk Torun'la anlaşma sağlanmış ve Yonca Evcimik'le devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekanın babası. Fişi çekmeye hazır olun. Yapay zekanın önce isimlerinden Joshua Bengio endişe yaratan bir açıklama yaptı. Yapay zeka teknolojisinin önce isimlerinden biri olan Joshua Bengio, teknolojinin hızla gelişmesiyle ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Kanadalı bilim insanı yapay zekaya bazı haklar verilmesi yönündeki çağrıları eleştirdi. Bengio, yapay zekanın kendini koruma belirtileri gösterdiğini ve insanların yapay zekanın fişini çekmeye hazır olması gerektiğini söyleyerek, ileri teknoloji yapay zekalara yasal statü verilmesinin düşmanlara vatandaşlık verilmesine benzer olduğunu iddia ediyor. Teknolojideki ilerlemeler onları kontrol etme yeteneğini çok geride bıraktı diyor. Kanadalı bilgisayar bilimcisi, sohbet robotları gibi araçların temelini oluşturan yapay zeka modellerinin denetim sistemlerini devre dışı bırakmaya çalışmak gibi kendini koruma belirtileri gösterdiğinden endişe duyduğunu ifade etti. İngiliz The Guardian gazetesi, yapay zeka güvenliği savunucuları arasındaki temel endişenin güçlü sistemlerin güvenlik önlemlerini aşma ve insanlara zarar verme yeteneğini geliştirmesi olduğunun da altını çizdi. Bengio, insanlar yapay zekaların hakları olmasını istiyor ama bu çok büyük bir hata olur. Bugün yapılan testlerde yapay zekanın kendi kendini korumaya aldığını gösteriyor ve onlara bazı haklar vermek onları kapatmamız anlamına gelir ifadesini kullandı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenyağ ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 07 41.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gülşen var sırada. Of of desin. Alsın bizi Gülşen'i Gülşen yapan şarkıya götürsün. O da ne şarkıdır be. Valla eskiler gibisi yok hani. Şarkıcılar hala aynı şarkıcılar, sahneye çıkıyor, sanatlarını icra ediyorlar. Ancak ve ancak nerede o eski şarkılar diyorum. Bir kahve reklamında oynadı Gülşen. Geçtiğimiz günlerde 14 saniyelik reklamdan 20 milyon TL kazanmış. E yakışır yani nihayetinde. Bir tanecik Gülşen'imiz var. Bakın haberi 5 kere kaldı. Kaydetmişim size mutlaka söyleyeceğim diye. Ve evet efendim, şimdi Gülşen'le devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Müziğin ritmi, yazın enerjisi ve festival coşkusu Trakya Müzik Festivali'nde 30-31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos'ta 4 gün boyunca kesintisiz müzik ve eğlence sizleri bekliyor. Sahnede Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Manga, Dolu Kadehi Ters Tut,

0: Adamlar ve birçok sanatçı. Unutulmaz konserler, eşsiz atmosfer ve dolu dolu 4 gün için yerini şimdiden ayır. Biletler Biletix ve Bu Bilet'te. Medya sponsoru Küpe FM. Trakya Müzik Festivali'nde görüşmek üzere.
1: Öğrenci odaklı yaklaşımımız, güçlü Ar-Ge laboratuvarlarımız ve Florence Nightingale hastanelerinde öncelikli staj, pratik eğitim ve iş imkanlarıyla sizleri Silivri Sağlık Kampüsümüze bekliyoruz. Detaylar 0212 944 52 56 veya Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bizimle gelecek.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 24-31 Temmuz tarihleri arasında Çetinler Arçelik mağazalarına özel, seçili üçlü beyaz eşya alımına özel, bulaşık makinesi hediye. Çetinler Arçelik. Fırsat burada, keyfi evinizde. Çetinler Arçelik Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Küpe FM Reklam.
6: Cem Belevi var sırada. Şarkıyı duydum bayıldım. Sevme diyor diye bir şarkı. Şarkının sözü müziği kendisine ait ve başarılı popçu yeni şarkısını kalbini söz geçiremeyenlere yazdığını söylemiş. Öyle aşk söz konusu konu. Ay bakın aşk deyince elim ayağıma dolaştı. Aşk söz konusu olunca neyse kurabildim cümleyi. Haliyle insanlar kalbine laf geçiremiyor. Eğer ki aşk varsa diyor uzmanlar bu kafanın içinde akıl var ya kafamızın içinde. O akılla kalp arasında esasında ne kadar az mesafe var gibi gözüküyor. Dünyanın en uzak mesafesi olur diyorlar ve işte Cem Belevi sevme diyor.

Hadiseyle devam edelim. Hadiseden ne dinleyelim? Hadisenin biliyorsunuz ben en çok Küçük Bir Yol şarkısını severim ama bu aralar listelerin başında Ara Beni var. Yani güncelden sapmayalım, Ara Beni dinleyelim. Hadise geçen gün Bebekler Sevdi konserinde aldı orada bir ailenin çocuklarını sevdi ve dedi ki size benden beşi bir yerde hediye, adresinizi verin, telefonunuzu verin, işte danışanlarıma, ondan sonra yardımcılarıma beşi bir yerdenizi yollayacağım dedi. Bazen gönüllerinden böyle güzel şeyler kopuyor. Ne kadar da güzel yapıyorlar. Sevindirdi insanları. Ve işte Hadise, Ara Beni.

Emre Altuğ'la En Gerçeği'yle devam edelim. Mirkelam'la güzel bir düet yapmışlardı. Sevmiştik bu şarkıyı ama çok uzun süre listelerde göremedik. Bazı şarkılar gerçekten o sirkülasyon içerisinde anında yok olup gidiyor gibi oluyor. Bazıları uzun süre kalıyor. Bilemiyorum yani. Sonuçta tabii ki sevenlere, dinleyenlere göre değişiyor. Artık her şeyde değiştiği gibi. Emre Altuğ da Bakü'de adına özel açılan yıldızla poz vermiş. Çok da güzel gözüküyordu. Azerbaycan kardeş ülkemiz. Çok seviyorlar bizi. Sanatçılarımız da bol bol gidip geliyorlar. Ne güzel, ne mutlu onlara. O zaman ne diyoruz? Emre Altuğ ve Mirkelam En Gerçeği.

0: FM reklam.
1: Üniversiteli aday, Demiroğlu Bilim Üniversitesi uzman akademik ve rehberlik kadrosuyla YKS tercih süreci boyunca Silivri Sağlık Kampüsü'nde kariyer yolculuğunuza yön vermek üzere sizleri bekliyor. Tercih ve tanıtım merkezlerimizle ilgili tüm detaylar Demiroğlu Bilim Edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi, gelecek bizimle gelecek.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

hemen bir Sarı Yazlar dinleyelim ve hemen bugün de hatırlatalım. Efendim Instagram'da bizleri takip listenize ekleyebilirsiniz. Ülkenizin, bölgenizin gündemi, olaylar ve tabii ki değişik haberler için aynı zamanda bizlerden, radyonuzdan da haberdar olmak için www.kupefm.com.tr'yi de takip etmeyi unutmayın tüm akıllı cihazlarınızdan. Yani oradan ekleyip bizleri dinleyebilirsiniz anlamında söylüyorum. Bu arada bir telefonla, telefonlara biliyorsunuz böyle emojiler geliyor ya, her şeye rağmen gülmeye çalışan insan emojisi geliyormuş. Ama nasıl biliyor musunuz, surat paramparça ama yine de gülüyor. O sarı kafa paramparça ama yine de gülüyor. Ama yine de bir de ne yapıyor? Müzik dinliyor. Dinliyoruz o zaman.

0: Farkındayım. Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekanın babası. Fişi çekmeye hazır olun. Yapay zekanın önce isimlerinden Joshua Bengio endişe yaratan bir açıklama yaptı. Yapay zeka teknolojisinin önce isimlerinden biri olan Joshua Bengio, teknolojinin hızla gelişmesiyle ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Kanadalı bilim insanı yapay zekaya bazı haklar verilmesi yönündeki çağrıları eleştirdi. Bengio, yapay zekanın kendini koruma belirtileri gösterdiğini ve insanların yapay zekanın fişini çekmeye hazır olması gerektiğini söyleyerek, ileri teknoloji yapay zekalara yasal statü verilmesinin düşmanlara vatandaşlık verilmesine benzer olduğunu iddia ediyor. Teknolojideki ilerlemeler onları kontrol etme yeteneğini çok geride bıraktı diyor. Kanadalı bilgisayar bilimcisi, sohbet robotları gibi araçların temelini oluşturan yapay zeka modellerinin denetim sistemlerini devre dışı bırakmaya çalışmak gibi kendini koruma belirtileri gösterdiğinden endişe duyduğunu ifade etti. İngiliz The Guardian gazetesi, yapay zeka güvenliği savunucuları arasındaki temel endişenin güçlü sistemlerin güvenlik önlemlerini aşma ve insanlara zarar verme yeteneğini geliştirmesi olduğunun da altını çizdi. Bengio, insanlar yapay zekaların hakları olmasını istiyor ama bu çok büyük bir hata olur. Bugün yapılan testlerde yapay zekanın kendi kendini korumaya aldığını gösteriyor ve onlara bazı haklar vermek onları kapatmamız anlamına gelir ifadesini kullandı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenya ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmayın. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam haftanın ortasında aynı saatte güne vedada yine buradayım.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Üniversite sınavında başarını fırsata dönüştür. İlk 5 tercihine sadece Demiroğlu Bilim Üniversitesi yazan ve yerleşen öğrencilere %50'ye varan burs imkanı. Detaylar 0212 944 52 56 veya demiroğlubilim.edu.tr'de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi. Gelecek bilimle gelecek.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yapay zekanın babası. Fişi çekmeye hazır olun. Yapay zekanın önce isimlerinden Joshua Bengio endişe yaratan bir açıklama yaptı. Yapay zeka teknolojisinin önce isimlerinden biri olan Joshua Bengio, teknolojinin hızla gelişmesiyle ilgili açıklamalarını sürdürüyor. Kanadalı bilim insanı yapay zekaya bazı haklar verilmesi yönündeki çağrıları eleştirdi. Bengio, yapay zekanın kendini koruma belirtileri gösterdiğini ve insanların yapay zekanın fişini çekmeye hazır olması gerektiğini söyleyerek, ileri teknoloji yapay zekalara yasal statü verilmesinin düşmanlara vatandaşlık verilmesine benzer olduğunu iddia ediyor. Teknolojideki ilerlemeler onları kontrol etme yeteneğini çok geride bıraktı diyor. Kanadalı bilgisayar bilimcisi, sohbet robotları gibi araçların temelini oluşturan yapay zeka modellerinin denetim sistemlerini devre dışı bırakmaya çalışmak gibi kendini koruma belirtileri gösterdiğinden endişe duyduğunu ifade etti. İngiliz The Guardian gazetesi, yapay zeka güvenliği savunucuları arasındaki temel endişenin güçlü sistemlerin güvenlik önlemlerini aşma ve insanlara zarar verme yeteneğini geliştirmesi olduğunun da altını çizdi. Bengio, insanlar yapay zekaların hakları olmasını istiyor ama bu çok büyük bir hata olur. Bugün yapılan testlerde yapay zekanın kendi kendini korumaya aldığını gösteriyor ve onlara bazı haklar vermek onları kapatmamız anlamına gelir ifadesini kullandı.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Şenyay ile plastik bünyemizde çalıştırılmak üzere plastik enjeksiyon ustası, makine operatörü, ambalaj, kalite kontrol ve sevkiyat personeli alınacaktır. Müracaatların Mimar Sinan Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi numara 24 adresindeki fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 736 0741.
4: Silivri'de bulunan firmamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden yeni mezun kimya ve gıda mühendisi alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Mabel Matiz Harbiye'de üst üste verdiği iki konserle hayranlarına unutulmaz geceler yaşattı. Konserin en büyük sürprizi ise Robert Hatamo oldu. İkili birlikte Senden Çok Var şarkısını seslendirdi. Eski bir hiti yeniden canlı dinlemek de seyirciyi oldukça heyecanlandırdı ve performans uzun süre alkışlandı.

Vadisi Uzi ve Motive'nin konserine konuk olarak sahneye çıktı. Motive ile birlikte Küçük Bir Yol şarkısını söyledi. Sahnedeki enerjileri de oldukça yüksekti. Hatta seyirciden gelen yoğun istek üzerine şarkıyı bir kez daha seslendirdiler. Belli ki izleyenler o anın bitmesini hiç istememiş.

Melike Şahin dün akşam Harbiye'de müzikseverleriyle buluştu. Konseri izleyenler Melike Şahin'in sevilen şarkılarını hep bir ağızdan eşlik etti. Kısacası Harbiye'de yine müzik dolu, unutulmaz bir akşam geride kaldı.

Yıldız Tilbe sevenlere güzel bir haberim var. Yarın akşam saat 9'da Harbi Açık Hava Sahnesi'nde müzik severleriyle buluşacak. Dillerden düşmeyen hitleri ve sahnedeki kendine az enerjisiyle yine çok konuşulacak bir konseri imza atması bekleniyor. Eğer programınız uygunsa bu konser kaçırılmayacak gibi görünüyor. Vallahi benim fırsatım olsa ilk fırsatta uçup gideceğim oraya.

Dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

tamam. Sakiler, duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla dinleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Şimdi grubun sevilen parçalarından birini çalacağım.

FM'de Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım bulunduğunuz yerde keyfiniz yerindedir. Mesaiye kalan arkadaşlarıma da bol bol kolaylıklar ve bol bol sabırlar diliyorum. Evde dinlenenlere ise güzel bir akşam diliyorum. Şimdi sırada son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Blok 3 var. Ama ilk önce Küp FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel 2 saatte bizlere eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Bu arada Küpe FM'i hala sosyal medya hesaplarımızdan takip etmiyorsanız mutlaka takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerimizden hem de sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.

aşk bir taşın sabrıyla susuyor zaman, hasretin duvar. Ne ışık ne de bir yol, salınır uçsuz bucaksız korkularım. Geçelim.

anlamadı. Kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı. Sensizliğe çok alıştı. Umrumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı. Yalan ekti sözler tutulmadı. Yaralana kadar herkes haklı. Yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin aşklarımın aynısı. Sert esti rüzgar yıkılmadı. Karalanabilir adım bırak aydınlıklarla. Kalsın hak yolunda batsın. Geri

sahibi olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle sırdaş damga yanınızda. Saat 1.

giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Susman da yeterdi.

şeyi asla unutmaz. Hayatım hepse içine bir şey karışmaz. Teslim olunmadan sadık olunmaz. Her şey çok karıştı artık. Ne olacak bilmiyorum. Elimde bir dal sigara, İstanbul'u izliyorum. Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim. Elimdeki son kozumu senin için oynuyorum. Hata bendeydi yine. Herkesi kendim gibi sandım. Seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardın. Gözümü alamadım. Berrak bir güzelliğin vardı. Sana temiz olmak için günahlarımla yıkan. Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler. Gün gelir ihanet edenler de sadakat ister. Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyameti. Neyse rahat olun, artık benden geçti o işler.